0: Çipeldük.
1: Çipeldük. Çipeldük. Çipeldük. Çipeldük.
2: Radyo, radyo.
0: Çipeldük.
1: Çip,
0: çip,
1: çip.
0: Çipeldük.
1: Çipeldük.
0: Çipeldük. Çipeldük.
1: Duk.
0: Çip, çip.
1: Çipeldük.
2: Çip, çip, çip. Çipeldük.
1: Pıdı pıdı pıdı.
2: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.
3: Инфу-тайк-фу-фак.

Güneşine doğuyor sabah oluyor sabah oluyor. Güneş güneşine doğuyor sabah oluyor sabah oluyor.